0: Bunu umarım.
1: Bunu umarım.
0: Bunu umarım. I'll take that answer.
1: Copy, I'll show you on it.